Yarık olmaz nakın. Aki azakayo bianus. Yarık olmaz nakın. Diçüşi gazakano. İşa fiyuna. İşa sentli Kristus az élő Isten fia, irgalmaz nekünk.